Angeli Bey'i seyisi. Japanlanda Imphal filmisi deki. Pusprani nasakmani sayrangba chandam shamacharan. Sayrangba ibomcha amasung shamacharan. Kwaidana khanbir kibana itam nungoy deki.